0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Yastayım İstanbul. Işıklar sönmüş. Bugün aşkımızın bittiği gündür. Bugün aşkımızın

gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsem ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, benim.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: çekenler.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bize, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için, hani ölümsüzdü.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Herkese merhabalar. İsmim Funda Kaşıkçı. Kayseri Talas ilçesinde yaşıyorum. Yıllardır Kral FM Harbi Kız dinlerim. Bugün de radyodaki anonsa denk geldim. Kayseri Talas'ta Millet Bahçesi'nin yanındaki otobüsümüze ulaştım. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı da Bir Tanecik Kızım İncime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
2: İsmim Mustafa Ak. Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek...

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Alemin en kralı, Kral FM'den, Milih'in sevgi çemberinden tüm güzel yüreklere selam olsun. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 09.03 Türkiye'nin saatleri ve 12'ye kadar Kral FM'de devam edecek birlikteliğimizin startını verdik Milih'in sevgi çemberine. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Harika bir gün olması dileğiyle, güne güzel başlamış olmanız ümidiyle, ömrünüz boyunca tüm güzellikleri yaşayabilmeniz duasıyla inşallah. Efendim ne yapalım? Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm güzel dostlar Melih'in sevgi çemberine hemen ulaşıp istekleri, mesajlarını benimle paylaşabilirler. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Melih'in sevgi çemberine nerelerde dinliyorsunuz, neler yapıyorsunuz, mesajlarınız, istekleriniz nedir, hemen yazmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımızla Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajları, istekleri yazabilirler. 12'ye kadar birlikteyiz. Bugün sürprizlerimiz, hediyelerimiz var. Güzellikleri yaşayacağımız şahane şarkılarımız var. Kısacası dolu dolu bir 3 saat emrinize amade. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Zaman hızlı akıp gidiyor, durdurabilene aşk olsun. Elbette ki zamanı dolu dolu ama inşallah doğru doğru yaşayabilmek de hepimize nasip olsun. Efendim bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Kayseri'de olacak. Özellikle takipte kalmanızı, dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Lütfen tabii ki özellikle Kayseri'deki kralcılarımız başta olmak üzere bütün kralcılarımızın telefonlarına kral uygulamalarını yüklemiş olmaları gerekiyor. Sonrasında saat 11 civarında vereceğim lokasyon ve şifre bilgisiyle Kayseri'de Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına gidecek ilk kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanacak. Ayrıca ilerleyen dakikalar

Da Vialand'dan tabii 4 kişilik davetiye hediyemiz olacak. Bunları da hatırlatmış olayım. Yine önemli bir duyurumuz var. Bu ayın 16'sından itibaren, yani 8 gün sonra, 16 Ağustos itibariyle Kral FM uydu frekansımız değişecek. Yani 8 gün sonra Kral FM'i uydu aracılığı ile dinleyen kralcılarımız aynı frekansta bulamayacaklar. Şimdiden hatırlatmamızı yapıyoruz. Notunuzu alın. 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM uydu frekansımız değişecek. Bunları mutlaka Kral Müzik kanalımızdan, uygulamamızdan, yayınlarımızdan ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Ama şimdiden bilginiz olsun, 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM uydu frekansımız değişeceği için o günden sonra bu frekanstan dinleyemeyeceksiniz uyduda. Ama notunuzu alın, otomatik olarak 16 Ağustos'tan sonra Kral FM'i taratacaksınız ya da paylaşacağımız frekans bilgilerini manuel olarak girerek yine uydudan rahat bir şekilde dinleyebilme şansınız olacak, haberiniz olsun. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şöyle babalar restoriyle açtık. Baba Müslüm'le devam edelim. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları, istekleri yazmaya devam ediyorsunuz. Güzel bir günü Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde şahane şarkılarla karşılamaya devam ediyoruz.

aslında güzel bir atasözü var ya, hani diyor, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar, yalansız riyasız günler, güzel günler, güzel yarınlar dileyelim inşallah. Günaydın Milah abi, Ordu Çatalpınar'dan Fatih Tikenci şarkı fındık hasatı yapan üreticilere demiş, kolay gelsin inşallah. Bakalım, hoş geldin Melih, Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum, dükkandayım, Tavas efsane lezzet, yağlı peynirli kahvaltılık geliver demiş Mehmet Ali Büyük Karagöz. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bakalım şöyle bir mesajlara, şöyle dostlarım maşallahı var bugün. Uzun uzadı yazınca da bakıyorum nasıl kısaltabilirim diye. Kral efendim çok sevdiğim Yok Bu işin Şakası. Haftada iki gün 9 ile 12 arası Melih'in sunduğu sevgi çemberi burası. Radyo, Kral efendim radyosundaki tek sesimiz Melih kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Sanayi Sitesi'nden Contacı Yusuf Aktar'la birlikte dinliyoruz diyen kıymetli dostlarımıza, her birine, bütün emekçilere selam olsun. Melih'in sevgi çemberi İbrahim Tatlıses'in bu şarkısını senin programında duydum ben. Saygılarımla Umut demiş. Hangi şarkı bilemiyorum. Yayında, yani açılış şarkımızı mı diyorsun? Güzel, bence de hareketli. Yaza yakışır bence. Kayseri Develi'den Ramazan'ın yayınlar Hüseyin Altın'dan bir şarkı demişsin ki sevgili Hüseyin Altın'ı da rahmetle, saygıyla anıyoruz. Hemen İzmir'e Uğur Şeker şarkıyı canım oğluma demişler. Biz de Allah bağışlasın dileklerimizi iletelim. Keyifli Ceylan yorumu. Orhan Baba'nın muhteşem klasiği bugün Ceylan yorumuyla gelsin. Efendim WhatsApp'tan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Gerçekten böyle midir acaba bilemiyorum. Bir insan sadece ömrü hayatında bir kez mi aşık olur? Deli gibi sevdikten sonra yollar ayrılırsa bir daha aynı aşk ile bir kez daha sevebilir mi? Bilemiyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin Melih. Bugün canım eşim Aykut'un sesini duydum demiş. Konya'dan Meral Demirkaya. Allah da inşallah kavuştuğunuz günleri de nasip etsin. Burak Çelik, Kocaeli Kandıra'dan, Fındık Bahçesi'nden tüm fındıkçılara demiş. Vallahi kolay gelsin çiftçiler. Hayvancılıkla, tarımla uğraşan kıymetli dostlarımız, tabii onların hasat zamanları, zor zamanları, yoğun çalışması gereken zamanlar inşallah bereketli olsun diyelim. Günaydın Türkiye'm, günaydın Milhimiz, vazgeçilmezimiz demiş Fatma Ejder Berlin'den. Çok teşekkürler. Milih hoş geldin, İzmit'ten Baha. Seni sosyal medyadan da takip ediyorum. Şarkıyı sana ve tüm İzmitlilere armağan ediyorum. Gönüllerin kralı Milih'in sevgi çemberi. Çok teşekkürler. Melih kardeşim, Atay'ı merak ediyoruz. Ne gece gündüz yayınlarda yok. Ata geceleri yayında ya. İzmir'den Ahmet Kurşun. Selamlar gönderelim ama belki de izne çıkmış olabilir. Hayırlı sabahlar. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Hataylı'nın mesajı. Teşekkürler bakalım. İyi yayınlar Melih. Denizli Tavas'tan Mehmet Kızılkaya. Kızları Melike ve Sena için ve tüm tekstilde çalışanlar için bir şarkı istiyoruz demişsiniz ki Azer Bülbül şarkımız hazır. Az sonra dinleteceğim. Hiç merak etmeyin. Efendim 0-532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve tabii ki Instagram kullanan kralcılarımız, mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselinde hemen altına şöyle mesajlarınızı, isteklerinizi, nerelerde dinlediğinizi yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli bir cumartesi Melih'in sevgi çemberinde neşeyle paylaşmaya devam edelim.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Ah, ah Azer abi, ah Azer Bülbül, ah selamlar olsun. Azer Bülbül sevenlere armağanımız olsun. Azer Bülbül'e de saygıyla rahmet olsun inşallah. Ankara'dan bir şarkı istiyoruz. Biçer Yüksel'in mesajı, Leyla Ümit Kayseri'de. Aynı zamanda bugün dediğimiz gibi Kral Etkinlik Otobüsümüz Kayseri'de. Saat 11 gibi lokasyon ve şifre bilgilerini vereceğim. Bugün Kayserili bir kralcımız 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanacak ama öncesinde mutlaka lokasyonu, şifreyi ve telefonunuzda Kral uygulamasının indirilmiş olduğunu kontrol edin. Kastamonu'dan Mehmet Ese selamlarımızı göndermiş olalım. Hayırlı sabahlar Kayseri'den sevgiler. İsmi Mustafa Türkmen, şarkı Kayseri Büyükşehir çalışanlarına demiş. Peki. Konya Aykent'ten selamlar. Mehmet Davut ve Celal'e gelsin diyen dosta selam olsun. Ankara'dan selam demiş Yüksel Biçer. Ramazan Çakır'a selam göndermiş olalım. Zonguldak'tan Durmuş aleyküm selam. Çaycı Fatih Konya'ya, Bozkır'a biz de selamlarımızı gönderelim. Fatih Demirel canımsın. Günaydın demiş Arzu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sivas'tan selamlar diyen sevgili Alperen. Bizden de sizlere aleyküm selam. Ali Uğurlu, Ferdi Baba çaldık. Yine dinleteceğiz. Bilal İmren'in mesajı Gaziantep'ten. Eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Bu arada Leyla Ümit. Beni sevgi çemberi Kayseri'den, ben Leyla. Kral FM aracınızı Kayseri'de gördüm. Kısmet olursa yanına gideceğim bugün demişler. İnşallah tabii giden kazançlı olacak. Baha Güleç İzmitlilere biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hemen ne yapalım, bu saate artık yavaş yavaş nokta koyacağız. Keyifli bir iki şarkı daha vakit yettiğince geliversin. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: Hay maşallah, hay maşallah. Bir daha bir işte vurum işte ses. İbrahim Tatlıses yakışır diye düşündük. Yeni saatin startı. Şahane bir şarkı, keyifli bir şarkı. Sanat müziğinin tınısı her zaman ayrı bir ahenk, ayrı bir coşku, ayrı bir güzellik, ayrı bir lezzet katıyor bana. Hele ki son zamanlarda demek ki iyi de niye ihtiyarlamaya başladım artık. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hemen mesajlarımıza şöyle göz atmaya devam edelim. Melih Bey, Ankara Çubuk Yıldırım Mahallesi Muhtarı Fahri Aydın bizleri dinliyor. Çok teşekkürler muhtarım, selam olsun. Bütün mahalleye selam olsun. Hayırlı sabahları yayınlar Sivas'tan Yorgancı Sami Usta. Sivas bana hasta, ben sizlere demiş. Geçmiş olsun abim ama inşallah geçmesin be. Böyle hastalıklar güzel hastalıklar. Böyle sevgimiz, muhabbetimiz, ağız tadımız daim olsun inşallah. Günaydın Milli Ankara'dan selamlar şarkı. Ankara'da çalışan arkadaşlara, alüminyumculara demiş sevgili Ramazan. Selamlarımızı gönderelim. Hacer Atik, selamlarımızı göndermiş olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Fahri Ankara Karapürçek'ten. Cengiz Baba'dan şarkı çalacağız elbette. Sivas'a Köfteci Bekir'e selamlar gönderelim. Melih kardeşim hayırlı yayınlar, Ferdi Baba çalacağız. Asi, Melih abi hayırlı günlerin olsun Gebze'den. Her zamanki gibi Baba Ferdi şarkıları dinlemek isteriz demiş. Günaydın Mersin'den Berfin Roj'dan. Selam olsun krala, şarkılar çok güzel, sevdiklerime gelsin demiş. Günaydın Melih Bey diye gelen bir mesaj. Günaydın Alper Bayır, Bodrum'a biz de selamlarımızı gönderelim. Bu arada salı günü sevgili Sinan Özer'in Bodrum'da Senli Benli diye şahane bir gösterisi var. Bodrum'daki dostlara da hatırlatmış olalım. Listemizde bugün yine Sinan Özen şarkıları var. Onu çalarken de inşallah hatırlatırız dostlarımıza. Efendim Kral FM'desiniz. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bugün saat 11 itibariyle Kral etkinlik otobüsümüzün Kayseri'de hangi lokasyonda durduğunu, 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmak için gerekli olan şifreyi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bugün yine son saatte bir kralcımıza 4 kişilik VLAN davetiyesi takdim edeceğim. Haberiniz olsun.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: 1-9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vatan. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen...

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Gününün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kadri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Herkese merhabalar. İsmim Funda Kaşıkçı. Kayseri Talas ilçesinde yaşıyorum. Yıllardır Kral FM Harbi Kız dinlerim. Bugün de radyoda anonsa denk geldim. Kayseri Talas'ta Millet Bahçesi'nin yanındaki otobüsümüze ulaştım. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı da Bir Tanecik Kızım İncime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
5: İsmim Mustafa Ak. Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum, kadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandım, dağları duymak için. Irmaklarda dolandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: parça.
1: Eyvallah. Efendim 10.23 olduk Türkiye'nin saatlerini ve 12'ye kadar birlikteliğimiz devam edecek. Samsunlu ütücü Ayhan, şarkıyı kral ütücümüz Ahmet Usta ve ortacılar kralımız Oktay için demiş. Samsun Salı Pazarı'na selamlarımızı gönderelim biz de. Babalar Restleri gelecek, merak etmeyin. Gemlik'ten Fatih Bakkal kızıma bir şarkı diyerek selam etmiş. Aleyküm selam. Tekirdağ Çorlu'dan Mesut Tek selamlarımızı gönderelim. Tüm Çorlulu kralcılarımız da var olsunlar. Kayseri'den Mustafa Türkmen, şarkı Kayseri Büyükşehir çalışanları için demiş. Mehmet Sefay Önal, şarkı babam Durmuş Önal'a. Bakalım. Selamun Aleyküm Melih Bey. Aleyküm Selam. Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız, sanayide esnafım, sizden Ruhumda Sızı şarkısını istesem çalar mısınız demişler. Diyarbakır'dan sevgiler saygılar, başım gözüm üstüne diyor. Bir mukabele efendim. Tokat Erbaa'ya selamlar gönderelim. Müslüm Baba'dan çalarsanız dinleriz diyor. Çaldık, dinlemediniz mi? Ama yine çalacağım, merak etmeyin. Melih Bey İzmir Balçova'dan Lavaş Fırını'nda sizleri dinliyorum. Müslüm Baba'dan bir şarkı yazmış sevgili kardeşimiz. Hay hay. Bakalım şöyle bir programımızda türkü yoksa demiş. Birkaç tane türkü çaldık biz bugün. Dinleyemediniz galiba. Frankfurt'tan Ömer Karakaya'ya selamlarımızı gönderelim. Her türkü bir öykü diyoruz ve türküleri tabii ki zevkle kralcılarla paylaşıyoruz. Kuaför Selman, Murat, Halil, Mete, Arda selamlar yolluyoruz demişler. Aleyküm selam. Biz de bütün berberlere, bütün kuaförlere selamlarımızı gönderelim. Antep'ten Abdullah Arslan, tekstil atölyesinde sizleri dinliyoruz demiş mesajında. Biz de teşekkür ediyoruz ve bütün güzel dostlarımıza, bütün kralcılarımıza selam ediyoruz. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yaklaşık bir yarım saat sonra bugün kral etkinlik otobüsümüz Kayseri'de. Kayseri'de hangi lokasyonda durduğunu, 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanmak için gerekli ve geçerli olan şifremizi kralcılarla paylaşacağım. Özellikle Kayseri, dikkatli dinlemeye devam edin.

bıçak kemiğe dayanmışsa artık söylenecek tek söz, alınacak karar ayrılıksa bile yine de seven sevdiğine karşı böyle hakir, böyle enteresan, farklı, sert tavırlarla değil, böyle naif ve fedakarca geri dönüp gitmeyi bilmeli. Eyvallah dedik. İbrahim Erkal'ı rahmetle anıyoruz. Alişan sevenleri de İbrahim Erkal'ın bu güzel şarkısıyla buluşturmuş olduk kralcılarla. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Samsun'dan seven selamlar. Hamide severek dinliyorum. Şarkıyı armağan ediniz demiş. Berin Çakmak. Şarkıyı tüm sevdiklerime, kızlarım Balan ve Gizem için diyor. Ankara'ya biz de selamlarımızı gönderelim başkente. Zehra Genç, doğru mu? Güzel insan Erzurum'dan selamlar. Şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyerek ulaştırmışlar mesajlarını. Biz de Dadaşlar diyarına selam edelim. Efendim Enes'e, Ayla Okumuş ve ailesine, Ayten Telmi'ye selamlarımızı gönderdik. Sevgili Nezih için var olasın. Sevgili İclal Yıldız kardeşime de teşekkürlerimi iletiyorum. Muhterem Pekol, çok teşekkür ettik. Selamlarımızı ilettik. Efendim Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Bu saati de artık yavaş yavaş sona doğru taşımaya devam ediyoruz. Keyifli şarkıları sıralayalım. Saat 11'de Kral Etkinlik Otobüsümüzün Kayseri'de olduğunu söyledik. Nerede, hangi lokasyonda olduğunu, hediyeyi kazanmanız için gerekli ve geçerli olan şifreyi vereceğimi ilettim. 11'de açıklayacağım, haberiniz olsun. Ama hediye kazanmak isteyen dostlarımız mutlaka telefonlarına Kral uygulamasını, Kral Müzik uygulamasını yüklemiş olmaları gerekiyor. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Unutmuş olanlar varsa lütfen yükleyiniz efendim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Home farkı var.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
6: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize fuzul lazım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat!
12: Dikkat!
11: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
13: Melih'in sevgi çemberi.

Amin diyelim. Bu güzel şarkıyı dua gibi kabul edip kendinden yana eğer şöyle düşünüp düşleyenler varsa da inşallah dualarınız kabul olsun. Sakarya'dan Sadiye şarkıyı eğitime gönderiyorum demiş. Eğitime ve eşime. Peki maşallah. Nazlıcan selam olsun kardeşim. Big O Love uygulamasından demiş ne diyor? Arkadaşım Masuka'ya bir şarkı istiyoruz. Melih abi Ankara'dan Evren. Müşterilerime, eşime ve tüm kral dinleyicilerine bir şarkı istiyorum. Denizli'den, Bekirli'den Nazım Yıldız şarkı küçük sanayide çalışan arkadaşlarım için gelsin. Değerli kardeşim Melih, bugün anne baba emaneti kardeşim Emir'e Demir'in doğum günü. Eğer mümkünse bir doğum günü şarkısı demişsiniz. Bayrampaşa Sarı Dökümcüler'den sevgili Salih Özçelik. Bugün doğum günü olan herkese nice yıllar dileklerimizi sağlıkla, sıhhatle dilediğimizi iletmiş olalım. Uzun Yol Kaptanı Osman Baydoğan şarkı kral dinleyicilerine ve kaptanlara demiş. Teşekkür edelim. Biz de bütün kaptanlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hemen bir şarkı Sinan Özen yorumuyla gelsin. Bu arada sevgili Sinan Özen'in yeni şarkısı Yanar Döner maşallah listeleri alt üst etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Sinan Özen Senli Benli isimli muhteşem bir sahne performansıyla Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Salı akşamda Bodrum'da olacakmış. İnşallah selamlar gönderelim. Eğer Bodrum'a tatile gidebilmiş olsaydım salı akşamı Bodrum'da kesinlikle bu gösteriyi izlemek isterdim kendi adıma. Selam olsun dedik Sinan Özen'e. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde, ancak Türkiye'deki kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık takip edilebiliyor. Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27-28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan 2100 teknik personel katıldı. Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde Keşan ve Enez ilçesinin mikrobiyolojik analizlerindeki su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego yanardağı yeniden lav püskürttü. Bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi. Halk, 2018'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük patlamanın yeniden yaşanmasından endişe duyuyor.
3: Çevre Bülteni.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Orhan Gencebay ile 3. ve son saatin startını vermiş olduk. Artık bir babalar restali yakışır diyoruz. Ferdi Tayfur ve Müslüm Baba şarkısı bekleyenler de radyoların seslerini bir kademe daha açıp keyifle dinleyebilirler. Efendim 11.09 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada bugün biliyorsunuz Kral FM etkinlik otobüsümüz Kayseri'de ve şu dakikalarda biz lokasyon ve şifre bilgisini sizlerle paylaşacağımızı söylemiştik. Kayseri hazırsa hemen Kral etkinlik otobüsümüz nerede? Hediyeyi kazanmak için şifremiz ne? Açıklıyorum. Hazırsanız hemen kaydalın. Evet, bugün Kral etkinlik otobüsümüz Kayseri'de dedik. Şu an Kral etkinlik otobüsümüzün bulunduğu lokasyon Kayseri Adalet Sarayı karşısı. Kral etkinlik otobüsümüz şu an Kayseri Adalet Sarayı karşısında ve bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifremiz tarihi Talas Evleri. Bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanmak için gerekli olan şifremiz tarihi Talas Evleri. Şu an Kayseri'de Kral etkinlik otobüsümüz Kayseri Adalet Sarayı karşısında. 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki için geçerli olan şifremiz ise tarihi Talas Evleri. Tarihi Talas Evleri şifresiyle Kral uygulamasını telefonuna indirmiş, Kayseri Adalet Sarayı karşısında konumlanmış olan Kral etkinlik otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız hediyenin sahibi olacak. Bakalım kim kazanacak? Bunu da ben sizlerle birlikte az sonra öğreneceğim inşallah. Bu arada dikkatli dinlemeye devam edin. Hem talihlimizi açıklayacağız hem de bugün bir kralcımıza 4 kişilik Vialand hediyesi, davetiyesi takdim edeceğiz. Haberiniz olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3

0: indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Fasilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candandan bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

0: Evet, keyifli, şahane, muhteşem bir Müslüm Baba şarkısını bu kez Timuçin Esen yorumuyla dinleteceğiz ama öncesinde malumunuz az önce hatırlattık. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Kayseri'de idi. Şifremizi ve Kral FM Etkinlik Otobüsümüzün bulunduğu lokasyonu sizlerle paylaşmıştık. Ve az önce sahadan arkadaşlarımız bize kazanan talihlimizi ilettiler. Kayseri'de bugün Kral Etkinlik Otobüsü'nde hediye çekini kazanan kralcımızın ismi Volkan Şahan, sesi geldi. Hemen duygularını biz onun kendi sesinden sizlerle paylaşalım.
1: İsmim Volkan Şahan, Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Adalet Sarayı önüne geldim, hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Buradan bütün Kayseri sporlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
0: Efendim sevgili Volkan Şahan'a, kralcı kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, iyi günlerde kullansın. Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Kayseri'de idi. Yarın da inşallah Antalya'da olacak. Antalyalı kralcılarımız da yarın kazanabilmek için yine Kral'ı dikkatli dinlemeye devam edecekler. Hem lokasyon bilgisini hem şifre bilgisini bizlerden öğrenip inşallah talihliler kervanına katılacaklar. Efendim artık son demleri yaşamaya başladık. Hemen ne yapalım? Bugün yine bir kralcımıza 4 kişilik Vialand eğlence paketi hediye edelim. Bir kralcımız kazanacak ama 4 kişilik ailesi, arkadaşları, eşi, dostuyla kendisinin takdir edeceği 4 kişi olarak gidip davetiyeyi kullanabilme şansını elde edecek. Hemen ne yapalım? 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan Vialand yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı ekleyerek bana ulaştırıyorsunuz. 0532 703 92 çift 0 nolu WhatsApp mesaj hattımıza adınızı, soyadınızı

ve Vialand yazarak bana ulaştırmanızı rica ediyorum. Bakalım 15-20 dakika sonra Vialand'dan 4 kişilik davetiyeyi hangi kralcımız kazanacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Melih'in sevgi çemberi 12'ye kadar. Emre'nize amade.

Özetmeyin bana eski günlerden, artık hayatımı yaşıyorum ben. Baba Cengiz, Cengiz Kurdoğlu. Melih'in sevgi çemberinde artık son demler. Bu arada bir Hakkı Baba şarkısı. Bugün de isteklerde fazlasıyla istenilen, dile getirilen şarkılardan, isimlerden birisi, paylaşalım. Nursel Bektaş, doğru mu? Nursel Bektaş, eyvallah. Ankara'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, son demleri yaşıyoruz dedik. Sevinç Kala. Bunları da ne yapalım? Çünkü WhatsApp mesaj hattımız bayağı yoğun. Mesajlar yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Vialand davetiyesi için. Biz Muti ailesi Samsun'dan Ünye'ye yolculuk halindeyiz demişler. Yolunuz açık olsun. 94'ten beri zaman değişti ama değişmeyen sesiniz. Allah sağlık versin demiş. Çok teşekkürler. Milas Derin Sudan Recep iş yerinde 35 kişi sizleri dinliyoruz demiş. Maşallah. Talat Uzunöz, Bursa Ankara arası sefer yapan kıymetli dostumuza biz de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletmiş olalım. Şenay Hasan Hanım, selamlar, teşekkürler. Ben Muammer Koçak, İzmir Buca'dan selamlar. Biz de Metin Şentürk şarkısı dinlettik bugün. Muammer abi, selamlarımızı gönderelim ama vakit kalırsa bakacağız, nasip diyelim. Bir Hakkı Baba şarkısı dinleteceğiz. Artık son demler ve ne yapıyoruz? Bir kez daha hatırlatalım. Bugün bir kralcımıza 4 kişilik Vialand davetiyesi veriyoruz. Yapmanız gereken tek şey 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 no'lu WhatsApp hattımızdan Vialand yazıyorsunuz, adınızı soyadınızı ekleyerek bana ulaştırıyorsunuz. Bakalım az sonra talihli dostumuz belirlenmiş olacak, kim olacak hep birlikte göreceğiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Yapı Kredi Mobil Hayat.

0: hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
6: Melih'in sevgi çemberi.

0: Efendim 11.55 Türkiye'nin saatleri, sevgili Bülent abimize, Bülent Narinci'ye selamlarımızı gönderelim. Ve bugün Kral FM'den 4 kişilik Vialand hediyesi kazanan talihlimizin ismi Orhan Açıkgöz oldu. Sevgili Orhan Açıkgöz bugün Vialand talihlimiz oldu. Sevdiği isimlerle 4 kişi olarak Kral FM'in misafiri olarak Vialand'da eğlencenin zirvesini yaşayacaklar. Şimdiden güle güle iyi günlerde kullansınlar. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın güzel bir pazar sabahı yine 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alim Kral'ın daha Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi gününde yine beraberiz. Kralcılarımıza Ferdi Baba yorumuyla merhaba dedik. Sonrasında bir hediye çeki de verelim istiyorum. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. Şu anki durağı ise güzel memleketimiz Kayseri. Kayseri'de bizi dinleyen dinleyicilerimiz lütfen telefonlarınıza Kral uygulaması indirmeyi unutmayınız. Şifremiz Nemi Nevzine Tatlısı. Nevzine Tatlısı şifremiz, bulmuş olduğu lokasyon şu anda Kral FM'in etkinlik otobüsü Kayseri'de Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı şehir mezarlığının hemen karşısında. Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı şehir mezarlığı karşısında Kral FM'in etkinlik otobüsü göreceksiniz. Anonsumu duydunuz. İkiden dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Tekrar ediyorum. Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı şehir mezarlığı karşısında Kral FM'in etkinlik otobüsü kralcımızı beklemekte. Şifremiz Nevzine Tatlısı. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak, heyecanla bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 5 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Herkese merhabalar. İsmim Funda Kaşıkçı. Kayseri Talas ilçesinde yaşıyorum. Yıllardır

0: FM Harbi Kız dinlerim. Bugün de radyodaki anonsa denk geldim. Kayseri Talas'ta Millet Bahçesi'nin yanındaki otobüsümüze ulaştım. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı da Bir Tanecik Kızım İncime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
1: İsmim Mustafa Ak. Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Yıldız ablamızın şarkısını söylemiş olduğu gibi gençliğine, güzelliğine, sağlığına, sevdiklerine fazla güvenme kardeşim. Çünkü hayat değişiyor, yıllar geçiyor ve hiçbir şey aynı kalmıyor. Elindeki güzelliklerin önemli olan kıymetini zaman geçmeden bilmek, sonra keşke demek çoğu zaman hiçbir şeyi geri getirmiyor. Öyle değil mi dostlar? Peki Özgür Alter'le devam ediyoruz.

0: Evet, anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne Kayseri'de ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın, bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: İsmim Tugay Güven. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM'i dinlerken Harbi Kız'ın anonsunu duydum. Şehir mezarlığı karşısında da otobüse geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşim Sevda ve çocuklarıma gelsin.

Senden ne yar olur ne de arkadaş. Anladım ki seni, yüreğin bir taş ya. İşte böyle yüreği taş olandan merhamet beklemeyin kardeşim. Siz onun için dünyayı karşınıza alırsınız ama o sizin bir damla gözyaşınızı bile görmez. Siz geceleri onu düşünürken o sizin yokluğunuzu bile fark etmez. Çünkü bazı insanların kalbi sevgiye değil kırmaya alışmıştır. Ne kadar severseniz sevin, taşın yüreği ısınmaz. O yüzden kendinizi tüketmeyin. Neyinizi bilmiyorsa sessizce hayatından çekilin. Mesafeyi koyun ve kendi yolunuza da bakın kardeşim. Peki 0532 703 92.00 0532 703 92.00 WhatsApp numaramız. Çok güzel paylaşımlar var görüyorum. Birazdan her birini değerlendireceğim. Diğerleri ayrılmayın.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım istiyorum. Sevgili Salihacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Kayseri'den bize dinleyen kralcılarımızdansın. Canım oğlum Serkan için bir şarkı istiyorum demiş. Serkan Ahmet Akarsu'ya da sevgiler, selamlar. Davutlar'dan Ali Karayel abicim de yoklamada yeni alan dinleyicilerimizden. Isparta'dan Gülten'cim, canım benim, sen de hoş geldin. Antalya'dan selam olsun harbi kız. Adım Esma, benim için de bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Arkadaşım Ferdi'yi de gönderirsen çok mutlu olurum demiş. Ferdi'yi de mutlu edelim. Ve son olarak da İstanbul'dan Harun kardeşimiz de çok sevdiği biricik kızı Hilenur'u armağan etmiş. Bu şarkıyı o halde ona da gönderiyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da. İngiliz Home farkı var.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Çok fena bir şarkı kardeşim. Sen çok sevdin, senin değerini bildi mi? Ansızın ortada bıraktı seni. Giderken bir elveda, bir hoşça kal bile demedi. Böyle birisi için üzülmene değer mi arkadaş? Değmez, değmez de işte bunu gel de kalbe anlat değil mi? Çok iyi anlıyorum sizi. Bazı insanların gerçek yüzü ne zaman belli oluyor biliyor musunuz? Giderken belli oluyor. Dolayısıyla siz çok sevmiş olabilirsiniz, ömrünüzü vermiş, gönlünüzü vermiş olabilirsiniz. O kişi size bir veda etmeyi çok görmüşse demek ki onun yüreği o kadarmış kardeşim. Bazı vedalar can yakar ama bazı gidişlerde insanı kendine getirir. Arkasından ağlayacağın değil, iyi ki gitmiş diyeceğin insanlar da vardır bu hayatta. Asla ümitsiz olma diyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 8 Ağustos Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Yasa teklifinin detaylarını tekrar hatırlayalım. 12 maddeden oluşan teklif, PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart, MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor.

Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı. Anlaşmayla artan bölgesel ve uluslararası güvenlik

sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Bununla birlikte İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. İran'la Umman Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti. Ancak savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. Amerikalı yetkililerse Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde. Adalet Bakanı Gürlek, iki faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Buna göre Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde

0: Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı arama çalışması yürütülüyor. Soruşturmada Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi de gözaltına alındı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da hükümet binası alevlere teslim oldu. Gece saatlerinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray, İspanya'nın Villarreal ekibiyle Rams Park'ta yapılacak özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Göztepe ile Trabzonspor Süper Lig öncesinde son provalarını İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak. Bordo Maviler İzmir'deki karşılaşmanın kafilesine yeni transfer Muhammed Salah'ı almadı. Maç saat 20'de başlayacak. Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü. Futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok, Sarı Kırmızılı Kulübün 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu oldu. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
3: Oto Pratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu 36, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya az bulutlu 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik,
4: Oto Pratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Harbi kız.

Alemi Kralı'nın birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bir hatırlatmam olacak sizlere. Kral FM'in uydu anteniyle dinleyen kralcılarımız 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapıp Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. 16 Ağustos itibariyle dinleyicilerimize, kralcılarımıza duyurmuş olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini, dinle. Anlatır beni sana.
1: Evet, dönebilsek geriye hayatta neleri değiştiririk kim bilir, değil mi? Bazı insanları hiç tanımaz, bazı sözleri hiç kalmaz, bazı yolları da hiç girmezdik ama işte maalesef hayatın en acı tarafı da şu, geriye dönüş yok kardeşim. Geçmişimizi değiştiremiyoruz, sadece bize bıraktığı derslerle yolumuza devam ediyoruz. Keşke diyerek de ömrümüzü tüketmek yerine bundan sonrasını daha nasıl güzel yaşayabiliriz, buna bakmak lazım. Öyle değil mi dostlar? Peki. Yine bir Ferit Tayfur şarkısı var ki yoksun diyoruz. Şöyle radyomuzun sesini birazcık da açabilir miyiz? Aç sesini kardeşim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Hasret çeken ve sevdiklerine hasret kalanların duygularına tercüman olacak çok güzel bir klasikti. İmparatorun bu güzel yorumunu da tamamlayacak bir Orhan Gencebay şarkısı var. Sevgili Filiz ablacığım, sana da armağanımız olsun. Çok sevdiğin torunların Ayza'ya ve oğlum Furkan, gelinim Dilan'a armağan edersen çok sevinirim demiş seve seve. Nide Merkez'den Derya'cığım sevgiler selamlar sana. Adana'dan Semra Pişirici'de programımızı takip eden kral zorumuzdan. Sakarya'dan Hasan Aksoy, tüm Sakarya'da bize dinleyen kral ailesine sevgiler Harbi Kız demiş. Zonguldak'tan selamlarını gönderen sevgili Kerem Gökçen kardeşim, seni de unutmayalım. İzmir Ayrancılar'dan Sabri Cindemir kardeşimiz de, Gölcük'te bulunan eşi Seyhan, oğlu Ertuğrul ve kızı Fatma için bir şarkı istiyormuş. Ceyda'yı da unutmayalım. Peki onlara da bu güzel kral yorumu gönderiyoruz.

programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. Ayla Enes Karaincirli'de, arsada, konteynerde bize dinlemekte olan çok sevdiği annesine, Emine teyzemize ve yeni sahneyi armağan etmiş. Yanaklarından öpüyorum. Halbi Kız Diyarbakır'dan seni dinliyorum. Şemus ben. Sadık Şarkı eşim Gülsüm, kızlarım Eslem ve Mira'yı armağan edersen çok sevinirim demiş. Mutlu edelim onları da. Nazlı Can selam olsun. Mahsun Kırmızı Gül'den çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Kayseri'den Münevver kardeşim, sevgiler selamlar sana da. Ve son olarak da Karaman'dan sevgili Lütfü abicim. Lütfü Atalay da yoklamada yeni alan kralcılarımız arasındaymış. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel yorumu o halde sizlere de gönderiyoruz.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: şehir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve

Ali Bikram'ın da veda zamanı. Az sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Melis'e de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz. Pazartesi günü de yine her zamanki saatimizi saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

olarak 8 Ağustos 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Güzel bir öğleden sonrasında çok kral türkülerimle başlıyorum yayınıma. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan devraldım mikrofonu, kendisine teşekkürlerimi ileterek. Yola çıkma vaktidir benim için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar, sıcak bir cumartesi günü. Emekçi dinleyicilerimiz, çalışan kralcılarımız radyolarının başında, yollardaki kaptanlarımızın radyoları açık, evlerinde istirahatte olan dinleyicilerimiz de bize kulak veriyorlar. Herkes yerindeyse bira bismillah diyelim, yayınımıza başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Keşkinde Melis var. Tekrar tekrar hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Evet, kralcılarımızla kral şarkılarımızın arasında şöyle birbirimize hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Bana ayrılan konuşma süresinde o güzel selamlarınızı adreslerine iletmeye başlayalım sevgili kralcılar. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz oradan da mesajlarını gönderebilirler. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Harflerin yeri karışıyor bazen. Kralcılarımız soruyorlar, bulamıyorlar. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı.

buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz. En kral şarkılarımızı en sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bakalım bugün ilk olarak hangi şehrimizi ya da hangi gurbetçi kralcımızı selamlayacağız. Haydi başlasın muhabbet.

40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Çok eskiden tanıştığımız bir Müslüm Baba şarkısı. Orijinal halini de çok duyarsınız Kral FM'de. Serkan Kaya da farklı bir yorum katmış. Gayet de güzel yorumlamış en çok çalınan şarkılar arasında. Şimdi bugünün ilk selamını Bayburt'a göndereceğiz. Sevgili kardeşim Alim dinliyor. Abla demiş, kucak dolusu selamlar gönderiyorum öncelikle sana buradan. Teşekkür ederim Alimcim, sağ olasın. Çok güzel bir şarkı istemişsin ama hep deriz ya en kral şarkı sıradaki şarkı diye. Kabul edersen sana ve sevdiklerine armağan edeyim. Bayburt'a selam olsun buralardan. Çorum'a geçeyim, İskilip'ten dinleyen bir kralcımız var. Dinleyicilerimiz tanırlar zaten, çarşının doçenti der kendisini o. Doçent yine burada aramızda. İmparatordan bir şarkı istemiş o da. Babalar isteğini bekle. Doçent, en kral şarkılarından bir tanesini çalacağım. Bursa Görükle'den çok yakınımdan sevgili Mehmet mesaj göndermiş. Demiş ki Bursa Spor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz. Tüm takımlara başarılar dileyelim. Eli kulağında artık başlayacak sezon. Bakalım bu sene neler olacak. Futbol severler bekliyorlar maçların başlamasını. Hepsinin ayağına bileğine kuvvet diyelim. İyi oynayanın, iyi olanın kazanacağı, şampiyon olacağı güzel bir sezon olsun. Bütün futbol severler için.

0: böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e

0: Vodafone.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da. İngiliz On farkı var.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Televizyon deyince vatan.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek.

Fındık sezonu açıldı. Fındıkçılar fındığa gittiler. Giderken radyolarını da götürmüşler. Sevgili Uğur mesaj atmış. Ailemle bahçemizde fındık topluyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı oğlum Yasin'e, eşim Sevilay'a ve aynı zamanda kralcılara armağan ediyorum demiş sevgili Uğur. Kolay gelsin. Allah güç kuvvet versin. Fındık toplamanın çok zor olduğunu söylerler fındığa gidenler. Benim hani şahsi olarak hiç öyle bir deneyimim olmadı ama gidenlerden bildiğim kadarıyla oldukça yorucu, oldukça zahmetli bir iş. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Yani toprakla uğraşmak öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay ve basit bir iş değildir. Bir bebek gibi bakmanız lazım. Mahsulünüze, toprağınızı havalandırmanız lazım. Yazın ayrı, kışın ayrı. İlgilenmeniz lazım. Yani alacağınız mahsulün iyi ve kaliteli olmasını istiyorsanız o toprakla hemhal olacaksınız, onunla muhabbet edeceksiniz. Hele ki yeriniz dönüm dönümse gayet profesyonel çalışmak zorundasınız. Bazen belgesellerde görüyoruz, böyle televizyonlarda siz de izliyorsunuzdur sevgili kralcılar. Şehir hayatından bunalan, böyle beyaz yakalı diye tabir edilen çalışanlar köylerine dönüyorlar. 300-500 metrekare bir dönüm, bir yer alalım kendimize, kışlık yiyeceğimizi kendimiz yapalım. Bir hevesle gidiliyor ama bakılıyor ki asla göründüğü gibi değil. Hiçbir şekilde saatiniz yok, dinlenmeniz yok. Köy hayatında hep bir iş vardır, hep anlatırlar böyle. Yani durumu uzaktan çok romantize ediyoruz böyle. Aa ne kadar güzel, sobanı yakarsın, hatta üstüne mandalina kabuğunu koyarsın, ev mis gibi kokar falan filan diye böyle bir romantik havaya giriliyor ama onu yapabilen, bence köyde yaşayıp onu yapabilen çok azdır. Çünkü köylerde iş bitmez. Toprağın olduğu yerde hep bir iş vardır. O yüzden gidecek olanlar varsa ben bir köyüme döneyim de iki domates, salatalık, biber yetiştireyim diyecek olanlar varsa bence iki kere düşünsünler. Ona gücünüz varsa da helal olsun. Yolunuz açık olsun.

0: Kral FM Haber. Mutlu hafta sonları. Bugün 8 Ağustos Cumartesi gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı. Anlaşmayla artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturulması hedefleniyor. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. CNN Türk'te konuşan Yılmaz, Mısır üye olabilir mi sorusuna neden olmasın yanıtını verdi.
1: Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak kesinlikle görmemek gerekir. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılımlarda olabilir bu yapıya. Buna açık bir yapı ama bunu üç ülke birlikte değerlendirerek kararlaştıracak. Dolayısıyla bu çekirdek aynı zamanda genişlemeyi de kararlaştıracak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün 232 belediye başkanının CHP'den istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Tüzün Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında üniversite sınavı da olan bakan, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
2: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyin. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz. Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
0: LGS'de birinci nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirecek. AK Parti'de 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda 25 yıllık icraatların anlatıldığı yeni videolar paylaşıldı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreni 14 Ağustos'ta Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabeiş ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek yüksekokullarına 3250 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 13 Ağustos'a kadar pa.edu.tr internet adresi üzerinden açıldı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.

Spor. Galatasaray, İspanya'nın Villarreal ekibiyle Rams Park'ta yapılacak özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Göztepe ile Trabzonspor Süper Lig öncesinde son provalarını İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak. Bordo Maviler İzmir'deki karşılaşmanın kafilesine yeni transfer Muhammed Salah'ı almadı. Maç saat 20'de başlayacak. Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü. Futbolculuk kariyerinde bir dönem

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında 8 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Yayınımızın da ikinci saatinin açılışını yine çok kral şarkılarla yapıyoruz. İzmir'e şöyle bir gidelim. Taksici Süleyman kardeşimizi bir selamlayalım. Süleyman iyi kralcıdır, sizlerden iyi olmasın. Geçenlerde de yine taksisinin plakasını yazmıştı. Ben de hatta ona bir soru sormuştum. Cevap verdin mi acaba Süleyman ona? Verdiysen ben mi kaçırdım acaba? 35'te 56-44 demiştim ki Süleyman Malatyalı mısın? Çünkü hani size de denk gelmiştir böyle Malatyalılar ve en çok Malatyalılar ve Trabzonlular. Plakalarının son iki hanesi ya 44'tür ya 61'dir. Ve hatta telefon numaralarının son iki hanesi de öyledir. En çok denk geldiğim iki şehir Sivas'ta öyle. 58. Süleyman var mı serde bir Malatyalılık? Selam edelim mi eğer öyleyse hemşehrilerine? Sıradaki şarkıyı çalar mısın abla bana demiş. Çalmaz mıyım sana? Haydi senin olsun.

0: gibi esip geçin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Sen

Hiç modası geçecek bir şarkı değil ya. 1998 yılında Sırılsıklam isimli albümünde okumuştu İbrahim Erkal bu şarkıyı. 2026 oldu, hala aynı güzellikte dinliyoruz. Bazı şarkılar böyle. Kral FM'in çaldığı birçok şarkı böyle aslında. Hep söylüyoruz, hadi yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Biz bu şarkıları tarihin tozlu raflarına terk etmeyiz. Şu şarkı çalınmaz mı? İbrahim Erkal'ın bu şarkısının klibi bile gözümün önüne geliyor her çaldığımda. Hatırlar mısınız? 90'lı yılların sonlarında böyle Kral TV'nin Karasal'da yayında olduğu zamanlar her evde Kral TV açık. Klip izliyoruz. İbrahim Erkal en çok çalınan sanatçılardan bir tanesi. Bu klipte Uzun Yol kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Kamyonuyla beraber hem yol alırken, kilometreleri geride bırakırken hem de efkarlı efkarlı tatlı tatlı şarkısını söylediği bir klibi var. Her çaldığımda da gözümün önüne gelir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, babalar listeli zamanımız geldi sevgili kralcılar. Müslüm Baba'yla şöyle biraz hızımızı arttıralım. Çok özleyenler varsa onlara çalacağım bu şarkıyı. Şu anda böyle hasretlik çekenler, gurbetlik çekenler, burnunda tütenler sizin için söyleyecek Müslüm Baba. Bir de Kayseri'yi selamlayacağım. Murat Kaptan'a bir selam gönderelim. Herhalde servis şoförü kendisi. Suat mesaj atmış, demiş ki bizi şu anda fabrikaya götürüyor Murat Kaptanımız. Ona sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sıradaki şarkıyı özellikle onun için istiyoruz. Murat Kaptan'ın radyosunun sesini açsın. İnşallah hala dinlemeye devam ediyordur. Ve bizim uzun yol arkadaşlarımız, uzun yol kaptanlarımız, Müslüm Baba sizin için söylesin.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretim beni derinden. Sen dedin bu aşkın son eserinden, her saat başında, her saat başında hatırla beni, hatırla beni, hatırla beni.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Fütü deyince vatan.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
8: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yapmayın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

insana şöyle bir Allah Allah dedirtiyor bazı şarkılar. Bizim çoğu şarkımız zaten içten içe bunu söyletir. Yani Emrah'ı dinlerken dedim ki kendi kendime, şu şarkıları çalmak, milyonlarca insanla aynı hisle duymak, dinlemek her radyo programcısına nasip olan bir şey değil. İyi ki de çalıyoruz, iyi ki de kralcılarımızla paylaşıyoruz, aynı çatı altında buluşuyoruz. Bakar mısınız ya şu şarkının güzelliğine? Seni diyor rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben her zaman varım. Güzel bir veda olsun, bize yakışsın. Pazartesi akşam saat 19'da sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili kralcılar. Ailenizle, sevdiklerinizle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni haftamız da bereketiyle başlasın. Hoşçakalın.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde, ancak Türkiye'deki kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık takip edilebiliyor. Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27-28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan 2100 teknik personel katıldı. Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde Keşan ve Enez ilçesinin mikrobiyolojik analizlerindeki su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Galaxy Tab S11 12 128 GB 11 inç Android tablet SMX730N ZSRTUR gümüş 28.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
3: İngiliz On farkı var.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yeniden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Ali Ekber Çiçek, aranjesi Fatih Ağızkalı'ya ait Haydar Haydar türküsü var. Geçtiğimiz haftalarda yeni teklileri Haydar Haydar türküsüne farklı bir yorum getiren Karaf grubu En Kral 20 listemize 19 numaradan giriş yapıyor. 14.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait, Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde 18 numarada yerini alıyor. Korkma.

0: Kral 20.
1: Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la 17 numaraya yerleşiyor.

En çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.

En Kral 20 listemizde 15 numaradayız. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya'ya, aranjesi ise Suat Aydoğan'a ait. Serkan Kaya Tanımam'la listeye

Dinlenen radyosu Kral FM'de en kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Mahzun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızıgül 14 numarada yerini alıyor.

Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var 13 numarada. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile bu hafta 13 numaraya yerleşiyor sanatçı.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizde geldik haftanın 11 numarasına. 11 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Klima deyince vatan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: En Kral 20.
7: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjisi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 8 numarasına yükseliyor. Meğerse.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirim.

0: Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: En Kral 20.
5: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
1: 19 numara.
3: Var ucumda haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
1: 18 numara.
4: Varsın bir kere de çalsın da bunlar. Dengim olmayana.
1: 17 numara.
5: Mamaş mıya da derdim var sorma. Derdim inanımda durma.
1: 16 numara.
6: Belki düzelir yıpranırım. Dosta düşman.
1: Beş numara.

0: 14 numara. On üç numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: On iki numara.
2: Bir de

0: 6 numara. Beş numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: Dört numara.
2: Türk'ün...

0: 3 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 2 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için
1: ama sigorta. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 8 Ağustos Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Yılmaz, Mısır üye olabilir mi sorusuna neden olmasın yanıtını verdi.
2: Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak kesinlikle görmemek gerekir. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek

0: için oluşturulmuş bir yapı. NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılımlarda olabilir bu yapıya. Buna açık bir yapı ama bunu üç ülke birlikte değerlendirerek kararlaştıracak. Dolayısıyla bu çekirdek aynı zamanda genişlemeyi de kararlaştıracak.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Özalper çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında üniversite sınavı da olan bakan, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
2: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyin. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiz? Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
1: Adalet Bakanı Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ınsa yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti. Ancak savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. Amerikalı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde. Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 39 dereceyi buldu. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek. Bazı bölgeler içinde orman yangını riski var. Detayları NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan aktarıyor.
3: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
1: Bizden bir haber. Kral otobüsü yarın Antalya'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray, İspanya'nın Villarreal ekibiyle Rams Park'ta yapılacak özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Göztepe ile Trabzonspor Süper Lig öncesinde son provalarını İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak. Bordo Maviller İzmir'deki karşılaşmanın kafilesine yeni transfer Muhammed Salih'i almadı. Maç saat 20'de başlayacak. Türkiye modern pentatlon branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihroğlu 2026 Avrupa modern pentatlon şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında mikrofondayız, huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyir vakti. Nasılsınız canlar? Umut ediyorum gününüz güzel geçiyordur, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. 8 Ağustos 2026 günlerden cumartesi, sevgili kralcılarla birlikte hafta sonu seyrinde bugün de duyguları ve şarkıları paylaşmak adına

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Güzel şarkılarımızı paylaşmaya başladık. Hafta sonu seyrine yakışır şarkılar sizlerle oluyor. İletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 700 392 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen Kralcılar. Yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. İlk mesajlar gelmeye başlamış bile. Vakit kaybetmeden şöyle dillendirmeye çalışalım mı? Kimler dinliyor? Kimler radyoları başında? Selamlayalım o güzel yürekleri. Nesrin Hanım, birçok video göndermişsiniz, yine yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ayten Telmi takipteymiş. Kaptanımız, canımız, gönlü, kalbi güzel insan Johnson, şarkılar süper. Vallahi huzurlu olan mutluluk saçar, niyeti iyi olan kusur aramaz. Gerçek dost olan seni görür, net olan kafa karıştırmaz. Seni seven destekler, kendiyle barışık olan da seninle yarışmaz diyor. Gerçekten güçlü olan zayıfı ezmez, yanlış yapıyorsun dedi, hiçbir şey yapmayan biri. Boş ver, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş, selam olsun diyelim. Tülay Keskin güne söz bırakmış o da. Bazı günler her şeye yetişirsin, bazı günler hiçbir şeye gücün yetmez. Ve bu da normal, her zaman her şeyi başarmak zorunda değilsin diyor. Ben de geldim, yerimi aldım, keyifli yayınların akşamında güzel olsun. İyi hafta sonları dilerim demiş gönderdiği satırlarında. Nurhan Hanım, o da hikayesine bizleri etiketlemiş. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar sevgiler diyor. Nazım Hikmet diyor ki, seninle konuşabilecek kadar heybetli değildi belki kelimelerim ama senin ruhunu yerinden sallayacak kadar derindi hissettiklerim diyor. Eyvallah. Yine Nazım Evcil Çanakkale Bayramiş'ten takipteymiş. Can yoldaşımız, güzel insan Kaptan Şener Bey, kolay gelsin. Bayramiş'ten takipteyiz diyor. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Necmiye Hanım'a ve torunum Ardıç'a istiyorum demiş. Her zaman olduğu gibi. Muhterem ablamız, mesele yaşarken omuz vermekti. Öleni taşımak zaten peygamber sünneti. Hoş geldin kıymetli kardeşim, iyi akşamlar. Çok sıcak var diyor. Bugün Çorlu'ya kızıma geldim. Ailecek dinliyor olacağız. Keyifli yayınlar Çorlu'dan. Sevgiler, selamlar güzel insan. Pazar günün gönlünce olsun. Allah'a emanet ol demiş. Sizler de efendim. İlk mesajlar dillendirdik bile. Yolculuk seyir efsanelerle devam etsin.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
3: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kral FM'de unutulmayanlar.

çoktandır dünyalarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek düzenleyeceğim.

Hüseyin'imizde ilk saati böyle efsane güzel şarkılarla tamamlayalım istedim. Barış Manço, ruh şad olsun diyelim Barış abimizin. Ve tabii ki onun efsane şarkısı Dönence, hepimize aslında bir gün bir şeylerin değişeceğini hatırlatan, yani biraz da umut veren bir şarkıydı. Aslına bakarsanız hep birlikte paylaştık. Dün ölüm yıl dönümüydü ve bu saati sevgili Erkin Baba'nın güzel bir yorumuyla tamamlayalım. Sevgili kralcılar, alemin kralında şimdi Erkin Baba radyolarınızda olsun, ruh şad olsun, şarkılarıyla yaşamaya devam edecek efsaneler. Sizler için paylaşmaya da, çalmaya da devam edeceğiz. Radyoları başındaki o güzel yüreklere armağan olsun kralcılarımıza. İlk saati bu güzel eserle tamamlıyoruz. İkinci saatte yine sizler için seçtiğim birbirinden güzel şarkılar var. Yani alemin kralından hiçbir yere ayrılmayın.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. Haftanın son günü İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 34, İzmir rüzgarlı 37, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Antalya az bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri Nevşehir yolunun 59-62. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi.

saatini açarken hemen hatırlatalım. Böyle rüzgarlı havalarda orman yangınlarına çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Yollarda giderken herhangi bir çöp atmayalım, izmaritlerimizi atmayalım. Dikkatli olalım efendim. Aşırı rüzgar orman yangınlarının bir anda yayılmasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda ciğerlerimiz yanmasın, hassasiyet gösterelim. Hoş geldiniz ikinci saate. Şu an görevleri başında olan kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, orman yangınlarına müdahale ekipleri, arıza ekipleri, güvenlik görevlisi dostlar. Yani daha sayamadığım nice meslek grubu var. İyi ki varsınız diyeceğimiz. Onlara da müteşekkiriz, selam olsun, kolaylıklar dileyelim. Yine işlerinin başındaki canları da unutmayalım hafta sonu demeden. Çalışanlar var, kolay gelsin hepinize. Tabii ki yollardaki kralcılar. Sizlere de iyi yolculuklar. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Kazasız belasız iyi seyirleriniz olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler diyelim efendim. Alemin kralı Kral FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Her tarzın en iyilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ederken ikinci saatin o güzel mesajlarına şöyle dönelim bakalım. Dostlarımızı, kralcılarımızı da selamlayalım tabii. Abi hoş geldin Tavas'tan, selam sevgiler, yayınlar usta demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden olsun kardeşim. Şarkılarımız sana da armağan olsun. Mehmet Ali kardeşim yüreğine sağlık. Beyhan Latife Hanım buradayım diyor, İstanbul Avcılar dinlemede demiş. Şimdilik motora mola demiş, burada kullanmak çok zor. Fethiye trafiği motorculara alışık ama İstanbul öyle değil demiş. Evet, selamlarımızı iletelim, iyi yolculuklarınız olsun, aman kazasız belasız dikkatli olun. Gerçekten zor. İstanbul'da en son bulunduğumda o kadar çok artık araç sayısı artmış ki, keza motosiklet sayıları da öyle, çok fazla. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Durdane Hanım, hoş geldin sevgili kaptanım. Çok mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün Dünya Kediler Günü'ymüş. Benim 8 yıldır 3 kedim var ve hayatı onlarla paylaşmak çok güzel. Lütfen hayvanları sevelim ve koruyalım. Ben arkadaşımla beraber seni dinliyorum. Evimizin bir köşesinde seni her gün ağırlamak çok keyifli. Hollanda'dan kocaman selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun diyelim. Bizim de evimizin bir mavisi var. Tabii o da önce ablamla sonra bizlerle uzun yıllardır yanımızda diyebiliriz. Minik dostlarımız hayatımızda hep olsunlar diyelim, değil mi? İyi ki varlar. İsmail Bey, Balıkesir Sındırgı'dan takipteymiş. Hayırlı günler demiş. Seni dinliyorum diyor. Her zaman seninleyiz kaptan diyor. Filiz Kıtay, canım kaptanım ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım demiş. Selamlar olsun diyelim. Nilgün Hanım, hoş geldiniz Kaptan Şener Bey. Rabbim kuvvet versin inşallah, iyisinizdir diyor. Sesiniz duyduk, biraz daha keyif alıyoruz sıradaki şarkılarınızda. Krala selam, damara devam. Sesiniz büyük mutluluk verdi. Antalya'dan yazıyorum. Tatildeyim. İyi yayınlar. Yolunuz açık olsun demiş Nilgün Hanım. Sizlere de iyi tatiller olsun efendim. Turgay Varol, hayırlı akşamlar. Hoş geldin Kaptan Şener. Kolay gelsin. Hayırlı hafta sonları dilerim demiş. Sakin Hanım takipte.

belki. Pelin Hanım, selamlar diyelim. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar kaptanım diyor. Selam olsun. Soner abim takipte. Kardeşlerin güzeli çaldığın şarkıları benden sana hediye ediyorum. Cansın demiş. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum Soner abicim. Emine Hanım da Hollanda'dan. Bugün 8-8-2026 ve bugün gökyüzünde şans, fırsatlar, dualar ve kalpten geçen dilekler için güçlü bir enerji var. Aslan portalı açılıyor demiş. Güzel yüreklim kaptanım. Merak edenler araştırsın. Sen bildiğin için bugün boş geçirme. Kalbinin sesini dinle çünkü ruhun bugün en yüksek frekansından konuşuyor. Senin için biraz zorlu gün ama unutma, o her zaman seninle ve duyuyor dualarım seninle. Şarkılar senden gelsin diyor sevdiklerinle. Güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım, ne kadar pozitif, güzel bir mesaj ulaştırmışsınız. Yüreğinize sağlık. E tabi böyle bir güne de böyle Barış Manço'nun Dönence şarkısı güzel denk düştü değil mi? Asla tesadüf yok aslında bakarsanız. Şenay Hanım'da takipteymiş, selamlarımızı iletelim. İki tane kumru yavrum oldu diyor, büyüdüler. 2-3 güne uçarlar artık. Kombi dolabının üzerinde batırdılar oraları ama olsun, temizledim diyor. Vallahi bizim de öyle. Kırlangıçlar her yıl mutlaka gelirler. Çocuklarını büyütürler, sonra uçururlar ve giderler. Bir sonraki yılda o evlatlar nasıl biliyorsa o adresi yine oraya geliyorlar yani. Çok ilginç değil mi? Evet, güzel mesajlarınızı dillendirdik. Şöyle bu güzel pozitif mesajlar eşliğinde şarkıları paylaşmaya devam edelim.

Yolculuğumuz seyrimizde önemli bir tarih. Programı kapatmadan da şöyle güzel bu şarkıların arasında hatırıma düştü. Bir Beyza Halabay'ı da anmış olalım. Eski radyo programcısı ve aynı zamanda benim de çok kıymet verdiğim değerli bir hayat yoldaşı. İyi ki yollarımız kesişmiş dediğimiz insanlar vardır ya, işte onlardan biri. Pozitif enerjisiyle hayata her zaman güzel dokunuşlar ve güzel izler bırakmış bir yürekti. Maalesef kendisini çok erken yaşta yaşamdan uğurlamıştık. 8-8-8, evet, önemli bir tarihti. Ebediyete uğurladığımız nice canlar vardı. Sevgili Muzaffer de var keza. Muzaffer Badıllı, radyo programcısı dostumuz. Daha ismini sayamadığım meslektaşlarımız da vardı. Ruhları şad olsun. Yaşamdan uğurladığımız, hayatımıza dokunan nice canlar. Sevgili Beyza'nın bir Sinan Özen sempatisi illaki vardı. Çok çalardı da, bizden de isterdi. Güzel bir Sinan Özen şarkısıyla o zaman taçlandıralım. Unutmadık diyelim. Sevgili Beyza'nın mezar taşında yazan şu cümleyi sizlere hatırlatmak isterim. İnsanoğlunun ömrünün bir kelebeğin ömrü kadar olduğunu hatırlatan bir cümle aslında bakarsanız bir yandan. Bakın ne diyordu Beyza Halabay mezar taşında yazan şu. Hayat nefes aldığımız anların toplamı değil, nefes kesen anların toplamı olmalı. Yaşa ve yaşat. Ruhun şad olsun diyelim ve Sinan Özen senin için söylesin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpce, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
6: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
7: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Nasıl güzel şarkılar. Vallahi içimden geldi. Bugün programı böyle biraz nostalji rüzgarıyla tamamlayacağım canlar. Hafta sonu seyrinde bizlerle birlikte olan, şarkılarımızı paylaşan, duygularımızı paylaşan ve bu güzel seyirde bizimle birlikte müzik yolculuğuna dahil olan canlar, sevgili kralcılar, mesaj gönderenler, sessiz sedasız bir köşesinde oturup dinleyenler, işinin başındayken kulak verenler, hepinize çok teşekkür ediyorum, selam olsun, güzel bir cumartesi akşamı yaşayın ve iyi bir hafta sonu olsun, sevdiklerinizi sevenlerinize geçireceğiniz güzel zamanlar, güzel anlar biriktirin. Pazartesi yine sevgili Kaan'ımızın hemen sonrasında buluşmak, paylaşmak temennisiyle diyelim. Haydi, güzel bir efsane şarkıyla da programı sonlandıralım. Ne diyorduk? Bugün de program biter. Kaptan Şener bu çok güzel şarkıyla usul usul gider.

İki yılan, iki polis, ellerim kelepçede. Beni bul, beni bul, beni bul.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek...

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri, paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları, soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar, sıcağın bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran çelyalara. Bir meyhane bulur beni, beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni, kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım.

kavunun tadı zehir. Sen yoksun, boynu bükük saatleri. Bu akşam Dürüyem'in düğümleri kalayla gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken bilecek. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığırdı yanamda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum için kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp yatırıp. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan,

dakika gelirim. Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşadım.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Elbet, elbet Türk'ün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen ol.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: Bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakar.

Ona ait ne varsa İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.

Sen benim hocanımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatım tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalışır bu kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı bendeyimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibi. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi, kendine özgü yorumlarıyla hafızalara kazınan cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Aneta Doveseva olan sanatçı, 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tek gözünü kaybetmesine ve ilerleyen yıllarda omurilik rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen hayata ve tutkunu olduğu müziğe hiçbir zaman küsmedi.

müzik yolculuğuna Balkanlar'da başlayan Cansever, 1997 yılında Türkiye'deki ilk albümü Mani Olsa ile müzikseverlerle buluştu. Albümdeki güçlü sesi ve samimi tavrıyla kısa sürede arabesk dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kendine has buğulu vokali, derin duygu yüklü yorumu ve dik duruşuyla arabesk müziğe farklı bir ruh kattı. Nöbetçi Eczane, Dost Hanem, Aman Dünya, Kader ve Diyar Diyar gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, arabeskin hüzünlü tonlarını şarkılarına başarıyla taşıdı.

kalsaydım, sağlığım varken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım. Yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacağım. Yalnız isyan etmeden yaşamak lazım.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.